0: birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız.
1: It wasn't just about Gezi. In the lead up to the protests, a lot of pressure was being exerted on people, and they'd simply had enough. It essentially became a struggle for human dignity.
2: Buralarda devrim meydanı. Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan bu ülkeyi terk edene kadar buradayız. Buradan bir yere gitmeyeceğiz.
3: Gezi Parkı boşaltıldı. Taksim Meydanı boşaltıldı. Ve bu millete teslim edildi. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gezi Parkı'nın içini temizledi. Şimdi çiçeklendirmesini yapıyor. Yeşillendirmesini yapıyor. Gerçek çevreciler şu anda ilk başına.
4: When I first heard that my husband was accused of organizing and financing the events at Gezi, I thought it was a completely fanciful accusation. A fantasy. That's the only way I could describe it.
5: During the protests, I brought a loudspeaker and a plastic table to the park. These, in addition to some cookies, constitute the evidence, the only evidence provided in the indictment in support of the allegation that I had funded the protests.
1: Gezi was a people's movement. 3.5 million people took part in it across almost every Turkish province. That can't be organized and financed by a single person.
0: Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi manada perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi.